0: trae Kremlin'de polisiye kontrolü komş. Süper vitamin.
1: It's Fritz, beste Musik. Oriental Pop mit RG Agri.